0: Owo emparo
1: emekapa
0: ensawe emparo
1: emekapa
0: amani emparo
1: emekapa
0: bratema unyinyi nche
1: emekapa
0: sa ubanya nanta yesa ubetwa nyina
1: emekapa.